dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyiler. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü'nde.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kurumuş yaprak gibi düşerken damdan. Bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlü, dön.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçı

maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in

ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz," dedi.
1: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

0: Dirildi.
1: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Yanmadın be arsız.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir

0: Kadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
2: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Pembe, alabildiğine pembe. Pembe, küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Kimi mutlu et.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

yetmiyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.
1: Hoş geldin.